0: Evet, Ava Kerbeli.
1: Hayır şükür. Şenidem ki Rüstem zâgâzı kâr Çınan yâf nîru zeper.